Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona apt ve asker olmak. Öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, Allah namına başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz ordusuyla Tebük'te 20 gün kalmıştı. Geldikleri zaman da ilerleyen günlerde de Bizans karşısına çıkmadı. Aslında Bizans'ın yaptığı bir soğuk savaş taktiğiydi. Hedefleri bir ordu hazırlamakta oluşlarını sinsice yaymak ve Müslümanların cesaretini kırmaktı. Kendilerinin de egemenliğini perçinlemekti. Yani gözdağıyla hedeflerini gerçekleştirmekti. Müslümanlar onların gözdağına fiili olarak cevap veriyorlardı. 30 bin kişilik İslam ordusuyla uzun bir yol kat ederek Tebük'e geliyorlardı. Böylece o bölgedeki Bizans'ın üstünlüğü gölgeleniyor, kırılıyordu. Aksine asıl gücün Müslümanlar olduğu ortaya çıkıyordu. Bunun neticesi olarak o bölgedeki kabilelerin ekseriyeti İslam devletinin çatısı altında yaşamayı kabul ediyorlardı. Tebük seferiyle ileride yapılacak fetih hareketler için zemin hazırlanıyordu. Yarım adanın kuzeyinde İslam ana gündem oluyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz şerefli arkadaşlarla istişare ediyordu. Tebük'ten daha ileriye Şam'a kadar gidilsin mi yoksa Medine'ye dönülsün müydü? İstişarenin konusu buydu. Çoğunluğun kanaati Medine'ye dönmek şeklindeydi. Karar veriliyordu. Medine'ye dönülecekti. İslam ordusu şimdi Medine yollarındaydı. Ama münafıklar boş durmuyordu. Taşlık bir vadiden geçilecekti. Münafıklar hemen karar veriyor. Bu taşlı vadiye önceden gidecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya devesini ürkütecekler ve böylece öldürmüş olacaklar, ya da vadinin üst tarafından büyük bir kaya parçası yuvarlayacaklar. Böyle bir tuzakla Efendimiz'i öldüreceklerdi. Yüzlerine peçe bağladılar ve gecenin karanlığında ordudan ayrıldılar. Taşlı vadiye gelerek siperlerinde yerlerini almışlardı. Cibril-i Emin durumu Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuna vadi yolunda devam etmelerini istedi. Kendisi iki arkadaşıyla Ammar ve Huzeyfe ile pusu kurulan yoldan gitmeyi tercih ediyordu. Peygamber Efendimizin devesini önden Ammar çekiyor, Huzeyfe ise arkadan geliyordu. Yolun en dar yerine geldiklerinde münafıklar siperlerinden çıktılar ve Peygamber Efendimiz'i ortalarına aldılar. Ebu Huzeyfe Peygamber Efendimizin işaretiyle elindeki değneğiyle onların binitlerine şiddetle vurmaya başladı. Adamlar binitlerine sahip olamayacaklarını anlayınca bineklerini mahfuzlayarak vadiye doğru süratle gittiler. Yüzleri peçeli olduğu için tanınmaları mümkün değildi. Resul-i Ekrem Efendimiz arkadaşlarına "Onları seçebildiniz mi? Onları tanıyabildiniz mi?" diye sordular. Onlar "Hayır ya Resulallah, tanıyamadık." diyorlardı. Alemlere rahmet olan Efendimiz bu vesileyle Ebu Huzeyfe radıyallahu anh'a münafıkların listesini veriyordu. Sonra da "Sakın kimseye haber verme." buyuruyordu. Hazreti Ebu Huzeyfe radıyallahu anh bundan böyle Peygamber Efendimizin sır arkadaşı oluyordu. Hazreti Useyh bin Hudeyr radıyallahu anh Peygamber Efendimizin niçin yolunu değiştirdiğini öğrenmek istiyordu. Hazreti Useyd geliyor ve Peygamber Efendimiz'e soruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Useyd'e suikast olayını anlatıyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onları bize bildir de boyunlarını vuralım." diyordu. Peygamber Efendimiz Useyd ısrar edince, müşriklere galip gelip kuvvetlenince arkadaşlarını öldürmeye başladı denilmesini arzu etmem buyuruyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onlar senin arkadaşların değildir." diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Useyd'e onlar şehadet kelimelerini söylemediler mi buyurdu. Peygamber Efendimiz ümmetine bir esası öğretiyorlardı. Müminler zahire göre hüküm verirlerdi. Kalplerde olanları bilmek mümkün değildi. Ve müminler kalplerde olanları bilmekle sorumlu da değillerdi. İslam ordusu Medine yolundaydı. Yolları Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Ad Semud kavminin yerleşimi üzerinden geçmek noktasına gelmişti. Hicr Semud kavminin başkentiydi. Bugün Ürdün'ün sınırları içerisinde bulunuyor. Bu toplumun özellikle mimaride geldikleri nokta çok ileri boyuttaydı. Dağları oyarak ve yontarak muhteşem binalar ve saraylar yapıyorlardı. Her biri bir sanat eseriydi. Bu yapıların bir kısmı hala ayaktadır. Araf suresinin 74. ayetinde Ad kavminden sonra sizi hükümdarlar ve sizi yeryüzünde yerleştirdiğini düşünün. Yeryüzünün ovalarında köşkler ve saraylar bina eder, dağları uyup evler yaparsınız. Allah'ın nimetlerini anın ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardan olmayın buyuruluyor. Bu toplumun görsel yapısı göz kamaştırıcıydı. Köşkleri, sarayları o toplumun zenginliğini belgeliyordu. Ama toplum içinden çürüyordu. Kokuşmuş toplumsal bir yapı halindeydi. Zulüm ve haksızlıklar ileri boyuttaydı. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir yapı haline gelmişti. İnsani duyarlılıklar, insanın değeri kalplerden silinmişti. Asıl olan servetti. Maddi ihtişamdı ve iktidardı. Merkezden insan çıkarılmıştı. Rahman ve Rahim bu topluma, bu şımarık topluma Hazreti Salih Aleyhisselam'ı gönderiyordu. Toplum Hazreti Salih peygamberden bir mucize istiyor. Rabbi Rahim de kayanın bağrından bir deveyi mucize olarak çıkarıyordu. Ama azgınlaşan bu toplum deveyi öldürüyordu. Bunun cezası ise helak olmaktı. Bir gece korkunç bir sesle toplum helak ediliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine Tebük üzerinde bulunan Hicr'e varınca şerefli arkadaşlarına azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak, hüzünlenerek girin. Ağlamıyorsanız, hüzünlenemiyorsanız girmeyin ki onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin buyurdu. Ayrıca Peygamber Efendimiz oradaki kuyunun suyundan içilmemesini, abdest alınmamasını, onunla hamur yoğrulmamasını, yoğrulmuşsa o hamurun develere yedirilmesini emrediyordu. Ancak Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Salih peygamberin devesinin içtiği kuyudan su alınabileceğini beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o güzergahtan ordusuyla beraber süratle hareket ederek geçiyordu. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünü dikkatli bir şekilde gözlemlememiz, seyahatler yapmamız ve önceki toplumların eserlerinden ve hallerinden dersler çıkarmamız vurgulanıyor. Mü'min suresinin 21 ve 22. ayetlerinde onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah-u Teala günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir. Hac suresinin 45. ve 46. ayetlerinde de nice kasabaların halkını haksızlık yaparken yok ettik. Artık çatıları çökmüş, kuyuları terk edilmiş, sarayları bomboş kalmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki orada olanları akıl erdirecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Ama yalnız gözler kör olmaz. Fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir buyuruluyor. yeryüzünü dolaşacaktık. İnsanlığın tarihini, hallerini, eserlerini görecektik. Rahman-ı Rahim kullarına ayetlerle işaret düşüyordu. Bir konuyu gündeme koyuyordu. Peygamber Efendimiz ise helak olan toplumların mekanlarından geçerken, gözlemler yaparken oyalanmadan geçmemizi istiyordu. Bir de bu tür yerlere varıldığında, helak olan toplumların kalıntıları izlenirken oralara ağlayarak girin ki onların başına gelenler sizin de başınıza gelmesin buyuruyordu. Helak olan toplumlar bizim için son derece büyük bir ibretti, dersti. Niçin helak olmuşlardı? Bireysel ve toplumsal hayatlarında helaklarına sebep olan halleri, ilişkileri, hayata bakışları neydi, nasıldı? Helak oluşlarının arka planını öğrenmemiz murat ediliyordu. Sonra da helak olan toplumların hallerinden, ilişkilerinden özenle sakınmamız, kendimizi korumamız isteniyordu. Bir de ağlamamız vurgulanıyordu. Felaketler haliyle mahzun ederdi. Hüzünleri peşinden getirirdi. Nefisler azgındı. Helak olan toplumların hallerine bizler de düşebilirdik. Bataklığı çağrıştıran hayatı, halleri bizler de yaşayabilirdik. Bu durumlar ise aslında ağlanacak hallerdi. Bir de ağlamak, duyarlılığı yükseltmekti. Kavrayışı keskinleştirmekti. Olayı kalpte duyabilmekti. Yoksa helak olan toplumların mekanlarını ruhsuz bir şekilde dolaşmak da olabilirdi. Otur mekanlarda oyalanmamak öğretiliyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Her varlık, her nesne enerji yüklüydü. Olayları yaşayanlar yaşadıkları mekanlara bir iz ve enerji bırakıyorlardı. Özellikle aynı duygu, aynı kaygı içre olanların yaşadığı mekanlarda daha yoğunluklu enerji olurdu. Bir insanın hayatı temizse, hayır ve güzelliklerle dolu bir iş dünyası varsa iyi enerji yayardı. Zalimlerin, kötü insanların bulunduğu yerlerde huzursuz olurdu. Zira oralarda olumsuz enerji olur ve ona sızardı. Zalim insanlarda iyi insanların yanında olmaktan sıkılırdı, bunalırdı. Zira orada da olumlu enerji vardı. Helak olan toplumların mekanlarında oyalanmak doğru olmuyordu. İbretle bakacak ve yolumuza devam edecektik. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

sıcak, anne kum, oku anne, yoruldum. Saatimiz kaç, ikindi indi anne, çöl sıcak. Bize akşam haberlerine yetiştirmesinler, söyle onlara. Gece güzel anne, sen ve ben anne, böyle güzel. Oku anne, ağrımız dinsin, söyle bir de melekler gelsin. Rüzgar anne, beni tut, dün dünde kaldı, hadi unut. Say ki ikimiz için bu dünya. Anne ışığa tut saçlarımı, anne nura, anne bir adım daha. Bakarsın sonrası sidret ölümünde.

Anne su, biraz su anne. Yanmış bir çocuğum ben. Saçları kara, gözleri kömür. Bizi bir ömür unuttular anne. Al beni koynuna, sen aşktan da sıcaksın. Dünya kandırmadı beni, kandırırsan sen kandıracaksın.

Koku anne, yoruldum. Gün düşüyor, yol uzuyor. Ellerime masallar konuyor anne. Kuşların isimlerini öğreten sabretmeyi de öğretiyor. Ben toprağı seviyorum anne. Gazeteler gibi aldatmıyor. Büyük meydanlar, kuleler, heykeller gibi üstüme düşmüyor.

0: sonrası elest. Çocuğum işte, aklım bu kadar eriyor. Anne ağlama, beni koruyan bütün yıldızları koruyor. Ne su karışıyor baldırana, ne baldıran şifa oluyor. Her şey yerli yerinde duruyor. Saat anne, galiba saat geliyor. Hadi dayan, dayan anne. Cennetin yolu buradan geçiyor. Anne sıcak, anne kum, oku anne. Yoruldum, yoruldum.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 13. cüzü dinlediniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

incecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarımdan taşıdığım taşırdığım, ayrılık dertlerimden saldığım aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken

boynu bükük yakarışlarımı, yüzü yerde arzularımı, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardığım efendim. Ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığım tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığım nehirler gibidir arsız istenişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım.

sözümü miraca eriştiren efendim. Sesimi duaya yetiştiren efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslen. Söz oldumsa var edene sana inen sözden. Yüzlerce salat ve sözlerce selam efendim. Şükür ki bu paslı dudağa emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserimizin 15. söz, 4. basamağındayız. 4. basamak. Bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri ve halıkı olan Zat-ı Zülcelal'in ahkamları ayrı ayrı, pek çok namları ve ünvanları ve esma-i hüsnası vardır. Bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri ve halıkı olan Zat-ı Zülcelal'in ahkamları ayrı ayrı, pek çok namları ve ünvanları ve esma-i hüsnası vardır. Mesela Ashab-ı Nebi safında Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sahabelerinin safında küffara karşı muharebe etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve ünvan ise, o isim ve ünvan iktiza eder ki melaike ile şeyatin ortasında muharebe bulunsun ve ahyar-ı semaviyyin ve eşrar-ı arazin mabeynlerinde mübareze olsun. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklerini sahabe ordusunun içerisine müminlere yardım için göndermiş. Bu gönderme işini hangi isim iktiza etmiş ise, yine o isim ve ünvan iktiza ediyor ki, gerektiriyor ki, melekler ile şeytanlar arasında da savaşın, muharebenin varlığını ve gökyüzünün hayırlı sekeneleri ile yeryüzünün şerlileri arasında yine mübareze, çatışma, muharebe bulunsun. Evet, küffarın nüfus ve enfasları kabza-i kudretinde olan Kadir-i Zülcelal, bütün kafirlerin nefesleri ve nüfusları Cenab-ı Hakk'ın elinde. Öyle bir Kadir-i Zülcelal, bir emir ile, bir sayha ile onları mahvetmiyor. Rububiyet-i Amme ünvanı ile Hakim ve Müdebbir ismiyle bir meydan-ı imtihan ve mübareze açıyor. Temsilde hata olmasın. Görüyoruz ki nasıl ki bir padişahın daire-i hükümeti itibariyle ayrı ayrı pek çok ünvanları, isimleri bulunur. Mesela daire-i adliye onu hakim-i adil namiyle yad eder. Daire-i adliye onu hakim-i adil, adaletli hakim namiyle yad eder. Daire-i askeriye onu kumandan-ı azam, en büyük kumandan namiyle bilir. Daire-i meşihat onu halife ismiyle zikreder. Daire-i mülkiye onu sultan namiyle tanır. Muti ahali ona merhametkar padişah derler. Asi insanlar ona kahhar, hakim derler. Daha bunlara kıyas et. İşte bazı vakit oluyor ki bütün ahali onun elinde olan o padişah-ı âli, aciz, zelil bir asiyi bir emir ile idam etmiyor. Belki hakim-i adil ismiyle onu mahkemeye gönderir. Hem muktedir hem sadık bir memurunu, taltife, liyakatını biliyor. Fakat hususi ilmiyle, hususi telefonuyla onu taltif etmiyor. Belki haşmeti saltanat ve tedbiri hükümet ünvanıyla mükafata istihkakını teşhir etmek için bir meydan-ı müsabaka açar, vezirine emreder, ahaliyi temaşaya seyretmeye davet eder. Bir istikbali siyasi yaptırır. Muhteşem bir imtihanı ulvi neticesinde bir mecma-ı alide onu taltif eder. Liyakatını ilan eder. Daha başka cihetleri bunlara kıyas et. Evet değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, çok değerli bir bölüm okuduk gerçekten. Kısaca bir izah etmeye çalışayım. Bazen olur ki insan çok sadık, çok muhlis, çok halis ibadetler eder. Fakat onun neticesini alamadığına inanır. Muvaffak olamadığını düşünür. Halbuki bizler bu dünya imtihanında, bu müsabaka meydanında gerçekten Rabbimizin rızasını hak ettiğimizi ispat etmemiz gerekiyor. Ki Cenab-ı Hak ebedi alemde bütün beşerin arasında ve ortasında mahşer meydanında bu taltifi, bu mükafatı, bu rızayı inşallah ilan edecek. Cenab-ı Hak hepimizi layık eylesin, müstahak eylesin, muvaffak eylesin. Amin. İşte وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Ezel ve ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى En yüce temsiller, en yüce misaller Allah içindir. Ezel ve ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. Tecelliyat-ı celaliye ve tezahürat-ı cemaliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve zulmet, yaz ve kış, cennet ve cehennemin vücudunu iktiza eden, gerektiren isim ve ünvan ve şe'n ise kanun-u tenasül, kanun-u müsabaka kanunu teavün gibi pek çok umumi kanunlar misullü, kanunu mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Kalp etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut, kalbin etrafında hem rahmani ilhamlar dönüp dolaşıyor, hem de şeytani vesveseler dönüp dolaşıyor. Orada da savaş var. Ta sema afakında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar, gökyüzünde de meleklerle şeytanlar arasında hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. O kanunun şumulünü iktiza eder, gerektirir. Cenab-ı Hak, Rabbimiz bizi hak taraftarı eylesin. Amin. Beşinci basamak. Madem arzdan, yeryüzünden semaya gidip gelmek var, semadan arza inip çıkmak oluyor, ehemmiyetli levazımat-ı arziye oradan gönderiliyor. Ehemmiyetli, yeryüzü ahalisinin ihtiyaçlarının çoğunluğu semadan gönderiliyor. Ve madem ervah-ı tayyibeler, güzel ruhlar semaya gidiyorlar, göğe yükseliyorlar, elbette ervah-ı habise dahi kötü ruhlar, kirlenmiş ruhlar, ağyâr-ı takliden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler. Kötü ruhlar da hayırlı ruhları taklit ederek semavat memleketine, göklere yükselmeye teşebbüs edecekler. Çünkü vücutça letafet ve hiffetleri var. Hem şüphesiz tart ve reddedilecekler. Semaya yükselmek isteyecekler onlar ama sema ehli onları kovacak ve reddedecek. Çünkü mahiyetçe şeraret ve nuhusetleri vardır. Hem bila şek ve la şüphe, şek ve şüphe yok ki şu muamele-i mühimmenin ve şu mübareze-i maneviyenin alem-i şehadette bir alameti, bir işareti bulunacaktır. Çünkü saltanat-ı rububiyetin hikmeti iktiza eder ki, zişuur için bahusus özellikle en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellallık ve nezaret olan insan için, insanın en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellallık ve nezaret. Yani şu dünya misafirhanesini seyredecek, onun birliğini görüp şehadet getirecek ve başka ruhlara, gönüllere ulaştıracak, dellallık yapacak, nezaret edecek olan insan için tasarrufat-ı gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun, birer alamet bıraksın. Nasıl ki nihayetsiz bahar mucizatına yağmuru işaret koymuş, nihayetsiz bahar mucizatına yağmuru işaret koymuş ve havarık-ı sanatına, sanat harikalarına esbab-ı zahireyi alamet etmiş. Ta alem-i şehadet ehlini şehad etsin. Belki o acip temaşaya, o acayip seyre umum ehli semavat ve sekene-i arzın enzar dikkatlerini celbetsin. Yani o koca semavatı, etrafında nöbettarlar dizilmiş, burçları tezyin edilmiş bir kal'a hükmünde, bir şehir suretinde gösterip haşmet-i rububiyetini tefekkür ettirsin. Madem şu mübareze-i ulviyenin ilanı hikmeten lazımdır, elbette ona bir işaret vardır. Halbuki hadisat-ı cevviye ve semaviye içinde, gökyüzünde gelişen, gelişmekte olan hadiseler içinde şu ilana münasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Zira yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar, yüksek kalelerin sağlam burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hadisat-ı necmiye, şu yıldız düşmeleri, kaymaları oluyor gökyüzünde. Yanlış bir inanç olarak, işte hemen dilek tutun, bir dilek dileyin deniliyor. Bakınız onun gerçek boyutu ne? Yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hadisat-ı necmiye, şu yıldız kaymaları, bu recmi şeytana, şeytan taşlamaya ne kadar ensep düştüğü bedaheten anlaşılır. Halbuki o yıldız kayması dediğimiz hadise adeta bir melek onu taş olarak şeytanları kovmak ve taşlamak için atıyor. Halbuki şu hadisenin bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasip bir hikmeti bilinmiyor. Sair hadisat öyle değil. Hem şu hikmet zamanı Adem'den beri meşhurdur ve ehli hakikat için meşhurdur.

0: Altıncı basamak. Beşer ve cin, insanlar ve cinler, nihayetsiz şerre ve cuhuda müstaid olduklarından, yani sınırsız şer, sınırsız faaliyet yapabildiklerinden, nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan, isyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim öyle icazkar, öyle mucizevi bir belagatla ve öyle âli ve bahir üsluplarla ve öyle gâli ve zahir temsiller ve meselelerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki kainatı titretir. Mesela, ey ins ve cin, emirlerime itaat etmezseniz, haydi hududu mülkümden elinizden gelirse çıkınız, meseline işaret eden. Ey ins ve cin, ey insanlar ve cinler, emirlerime itaat etmezseniz, haydi hududu mülkümden elinizden gelirse çıkınız, mülkümden, mülkümü terk ediniz elinizden gelirse, meseline işaret eden. Ya me'şeral cinni vel insi in istata'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardi fenfuzu la tenfuzune illa bisultan. Febi eyye âlâ-i rabbikuma tukezziben. Yurselu aleykuma şuvazum min nâri ve nuhasun felâ tentasiran. Ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide ve şiddetli zecre dikkat et. Nasıl ins ve cinnin gayet mağrurane temerrütlerini, gururlu inanmamaktaki ısrarlarını gayet mucizane bir belagatle kırar, acizlerini ilan eder. Yani siz kim oluyorsunuz? Hadi çıkın bakalım mülkümden, çıkabilirseniz çıkamayacaksınız. Saltanat-ı rububiyetin genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Güya şu ayetle hem وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ ayetiyle böyle diyor ki, ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrit ve ey zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannit olan cin ve ins, nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir sultan-ı zişanın evamirine, emirlerine karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Yani yıldızların, ayların, güneşlerin emrine muti bir nefer gibi itaat ettikleri bir zata karşı nasıl isyan edersiniz ve nasıl cesaret edersiniz? Hem tuğyanınızla, isyanınızla öyle bir Hakim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki öyle azametli muti itaatkar askerleri var. Faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler, taşlayabilirler. Hem küfranınızla öyle bir Malik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, ibadından ve cünudundan, kullarından ve askerlerinden, ordularından öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvv-ü kafir olsaydınız, dağ ve dünya büyüklüğünde birer kafir düşman olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şuvazlı nuhasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz müsüllü yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Evet, Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemali intizamı ve nihayet adli ve gayet ilmi ve kuvveti hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder ve üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak. وَاِنْ تَزَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنَيْنِ مُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَه۪يرٌ Ne kadar Nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat, yalnız hürmet-i Nebi'nin azametini ve iki zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir. Yedinci basamak, melekler ve semekler gibi, melekler ve semekler, semek balık demektir. Melekler ve semekler gibi, yıldızların dahi gayet muhtelif efratları, cinsleri vardır. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de nazenin sema yüzünün murassa zinetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemal onları yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Ve yıldızların küçük bir nev'ini de şeyatinin, şeytanların recmine taşlanmasına alet etmiş. İşte bu recmi şeyatin için atılan şahapların üç manası olabilir. Birincisi, kanun-u mübareze, en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remz ve alamettir. Yani yeryüzünde hayırlılar ve şerliler, iman ve küfür arasında nasıl mübareze ve mücadele varsa, gökte de aynısı mevcuttur. İkincisi, semavatta hüşyar nöbetlerler, muti sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilatından ve istimalarından hoşlanmayan cunudullah bulunduğuna ilan ve işarettir. Üçüncüsü, muzahrefat-ı arziyenin mümessilat-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek, kirletmemek ve nüfus-u habise hesabına, pis ruhlular hesabına tecessüs ettirmemek için edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misullü o şeytanları ebvab-ı semadan o şahaplarla red ve tarttır, kovmaktır. İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman kozmografyacı efendi, şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlere birden bak, gözünü aç, kafa fenerini bırak, gündüz gibi icaz ışığı içinde şu ayetin manasını gör. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al, senin başındaki şeytana at, kendi şeytanını recmet, taşla. Biz dahi etmeliyiz ve Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatin beraber demeliyiz. Felillahil hüccetul baligatu vel hikmetul katia. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü Nur Saati programımızda bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
0: Hayır çarşısına davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أجرنا من النار.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو.

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: yavrum.
1: Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkârların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rab-

0: أجرنا من النار.
1: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi! Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi! Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi! Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi! Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi! Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi! Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi! Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi! Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi! Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merciği olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden kurban gönlünüze. Davet Radyo.
1: Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Rabbim sende. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Camiu Sagir adlı kitaptan hadisi şeriflerimizi okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû eyyümmetekum hıyârekum. Namaz kıldığınız zaman İmamlığa geçecek kişileri içinizdeki en hayırlı olan kimselerden seçiniz. Niye böyle bir tavsiyede bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Niye böyle bir emirde buyuruyor? Onu da açıklıyor. Fe innehum vefdukum fima beynekum ve beyne rabbikum. O imamlığa geçirdiğiniz zat ve imamete geçen kişiler Allah'la sizin aranızda bulunmuş bir heyeti temsil eden, böyle veft diyoruz ya, temsilcilerdir. Şimdi siz bir kavme bir insanı göndereceğiniz zaman veya diyelim devletler başka bir ülkeye bir elçi göndereceği zaman, bir sefir göndereceği zaman veya bir grup diğer bir gruba böyle bir insan göndereceği zaman ne yapar? Güzel, konuşmasını iyi bilen, oturup kalkmasını iyi bilen, hani amiyane tabirle eli ayağı düzgün insanı tercih eder, seçer, onu gönderirler. Hani derler ya, cemiyet adamı, cemaat adamı ne yapacağını bilir, nerede ne konuşacağını bilir, davranışları düzgündür, ahlakı güzeldir, terbiyesi güzeldir, hitabeti güzeldir. Bu yönde ne yaparlar? Bu tür insanları seçerler ve gönderirler. Vefd diyoruz. Bir grup. İşte imamlar da cemaat için Allah-u Teala'ya gönderilmiş bir heyet. Peygamberimiz o şekilde tabir ediyor. O şekilde bize anlatıyor. Yani diyor Allah-u Teala sizin aranızda bir heyettir. İmamete geçtiği zaman kişi ne yapıyor? Tekbir getiriyor. Biz onun akabinden ne yapıyoruz? Tekbir alıp imama uyuyoruz. Değil mi? İmamdan önce rükûya da gidemeyiz, secdeye de gidemeyiz ki bu hata olur, yanlış olur. Demek ki imam peygamberimizin de buyurduğu gibi uyulması içindir. İmama uyacağız. O zaman bu kişinin olması lazım? Hayırlı bir insan olması lazım. Takvasıyla, sünnete ittibasıyla, Kur'an-ı Kerim'i okumasıyla, kıraatıyla, fıkıh bilgisiyle, İslami bilgileriyle, her şeyiyle üstün bir zat olmalı ki o imamete geçsin. İmamet makamı öyle sıradan bir makam değildir. Çünkü imamet makamı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme halife olunmuş bir makamdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh için ne deniyordu? Resulullah'ın halifesi. İşte imamete geçen kişiler de bir peygamber varisi olması hasebiyle, peygamberin halifesi olması hasebiyle böyle peygamberin ahlakıyla ahlaklanacak, peygamberin sünnetini hayatına ittiba edecek, onun getirdiğine inanacak, onun gibi davranacak. Böyle bir kişi olması lazım. Çünkü o makamın hakkı bunu gerektiriyor. İşte kabul olmasını ümit etmek ve rahmete yakın olmak için böyle iyi, hayırlı insanları imamet makamına geçirmek gerekiyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor, diyor ki Kur'an'ı en iyi okuyanınız imam olsun. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an okuyan insanlar o ayetleri tatbik ediyorlardı. Yani bütün Kur'an'ı ezbere biliyor. Günümüzde birçok kurra var, huffaz var, hafızlar var. Kur'an'ı baştan sona iyi biliyorlar ama hayatlarına tatbik etmiyorlar. İşte o dönemin sahabe ve sahabeden sonra gelen tabi'in nesli nasıldı? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudukları zaman onu kendi hayatlarına tatbik ederler. Ondan sonra ikinci ayeti ezberlerlerdi. İşte bu nedenle hem ona inanırlardı, iman ederlerdi, hem de hayatlarında tatbik ederlerdi. Bu nedenle Peygamberimiz öyle buyuruyordu: Kur'an'ı en iyi okuyanınız imam olsun. Şimdi imamete geçecek kişide bazı özelliklerin bulunması lazım ki 1. Din ahkamını, dini hükümleri, fıkıh bilgisini çok iyi bilecek. Namazı ne bozar ne bozmaz, namazın vacipleri ne, farzları ne, mekruhları ne, ne yapacak, namazda kötü olan davranışlar ne, hepsini çok iyi bilecek. 1. Sonra ne olur? Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, kıraatı en düzgün olan imamete geçer. Alimler diyor ki eğer bunda da seviyeleri birse, mesela iki tane şahıs var, fıkıh bilgileri ikisi de yüksek, ondan sonra kıraatları, Kur'an okumaları, ezberleri çok mükemmel, o zaman ne diyor? Ha, takva sahibi olanı, iki zaten takva olacaklar, ama takvada da ikisinden hangisi daha üstünse o geçecek. Ve aynı derecede iseler tekrar takvada da, o zaman ne oluyor? Yaş yönünden hangisi daha büyükse o imamete geçer diye buyuruyor. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. İmamlık noktasında insanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan kimse imamlık eder. Kıraatte fark olmadığı takdirde o zaman hangileri Resulullah'ın sünnetini daha iyi bilirse o tercih edilir. Bunda da eşitlik olursa en evvel hicret eden, hicrette de eşit olduğu zaman Müslümanlığı önce olan tercih edilir diye buyuruyor. Bir başka rivayette de en yaşlı olan tercih edilsin diye buyuruyor. Yine başka bir rivayette de diyor kimin evinde namaz kılınıyorsa o imamlık yapsın diye Peygamberimiz bu yönde imamlık noktasında bize tavsiyelerde bulunuyor. İşte az önce de kısaca değindiğimiz gibi imamete geçecek şahıs hayırlı olacak, takva ehli olacak, Resulullah'ın sünnetini iyi bilecek, hayatını yaşayacak ve böyle bir kimse önder olur. Eğer Resulullah'ın sünnetini hafife alıyorsa, önemsemiyorsa, fasık bir insansa, günah işliyorsa, efendim batıl düşünceler içerisindeyse veya batıl yolları, metotları, sistemleri destekliyorsa veya şefaati inkar ediyorsa, kabir azabını inkar ediyorsa, böyle şeyleri de inkar ediyorsa, bidat ehli bir kimse ise onları imamete geçirmek doğru bir davranış değildir. Çünkü ben diyorum ki sen takva yönünden, ilim yönünden, irfan yönünden, Kur'an'ı bilme yönünden, Kur'an'ı yaşama yönünden, Resulullah'ı bilme, Resulullah'ın sünnetini yaşama yönünden üstün bir insansın, benim için bir elçisin, benim için bir aracısın demek suretiyle biz ne yapıyoruz? İmama uyuyoruz, iktida ediyoruz. Böyle bir vasfı taşımayan bir adamı nasıl imamete geçiririz? Veya adam sırf imameti ücret için yapıyor, para kazanmak için yapıyor. Bu mümkün olabilir mi? Peygamberin makamı. Peygamberler ne demişlerdir kavimlerine? Biz sizden bir ücret istemiyoruz demişlerdir. Ücret talepleri olmamıştır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde peygamberleri anlatırken peygamberler bu ifadeyi kullanmışlardır. İşte Resulullah ne diyor? Kur'an'ı en iyi bilen. Çünkü Kur'an'ı hayatına yaşamış, tatbik etmiş. Böyle din ahkamını herkesten daha iyi biliyordu Kur'an-ı Kerim'i bilenler. Çünkü onlar bilgilerini doğrudan doğruya Kur'an'dan alırlardı. Bunun içindir ki hadiste öncelik Kur'an'ı en iyi okuyan kimselere veriliyor. İşte din ahkamını en iyi bilen, yaşayan, hayatına tatbik eden kimseleri de imamete geçirmek gerekiyor ki namazımızın kabul olması, kalbimizdeki şüphelerin gitmesi için nedir? En güzeli böyle kişileri imam yapmak ve onların arkasında namaz kılmak. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor. Siz diyor namazınızın kabul olunmasını istiyorsanız iyilerini size namaz kıldırsın. Okuduğumuz hadis-i şerifte de ne diyor? Hayırlılarınızı imamete geçirin. Onlar sizin imamınız olsun. Çünkü onlar sizinle Rabbiniz arasında veftir, heyettir, elçidir diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû beynekum ve beynel harami. Sitran minel halali. haramla helal arasında bir örtü edinin. Helal ve haram arasında bir örtü edinin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men feale zalike, kim böyle yaparsa, yani helal ve haram arasına bir örtü koyarsa, yani haramlardan sakınacak, helalları yapacak. Kim böyle bir davranış içerisine olursa, istebre'e li ardıhi, o kimse ırzını korumuş olur, istibra beri olmuş olur ve dinihi ve bu şekilde dinini de korumuş olur. Ve men erta'a fihi kâne kel murti'i ilâ cemmil hime, böyle bir koruluğun etrafında istediği gibi böyle yiyen, istediği gibi ne kafasına göre yiyen, yani helal haram demeyen, böyle haf bile yiyen bir insan ne olur? Yuşeku eyyeka fi, oraya düşmesi mukadder olur. Oraya düşer. Çünkü sen bir koruluk varsa, hudut varsa o koruluğun etrafında, o mesela tarlalar arasına koyarlar değil mi böyle? Bilinsin diye. Eskiden çok yüksek duvar da yapmazlarmış. Böyle bir tümsek koyarlarmış, taşlar koyarlarmış. Herkesin tarlasının yeri bilinsin diye. Şimdi siz koyununuzu getirip tam böyle yan komşunuzun tarlasının dibinde, o etrafını otlatırsanız ne olur? O tarafa geçme, onun malını yeme tehlikesi söz konusudur. İşte Peygamberimiz böyle güzel bir misal veriyor. Anlayacağımız, kavrayacağımız bir misal veriyor. Ha giderse diyor, orada istediği gibi yer içerse, kafasına göre böyle hiçbir şey düşünmeden böyle saldırırsa, hepsini yerse ne olur? O zaman diyor, oraya düşmesi mukadder olur, düşer. Ve inneli küllü melikin himen, her melikin, her kralın, her mülk sahibinin bir korusu vardır. Kendine ait bir toprağı vardır. Kendine ait bir malı vardır, arazisi vardır. Ve inne himallahi fil ardı meharimehu, Allah'ın korusu da, koruluğu da, hima dediği bölgede nedir? Yeryüzünde onun haramlarıdır, haram kıldığı şeylerdir. İşte mümin kul bunu iyi bilecek ki haramla helal arasına bir perde koyacak. Şimdi nedir? Allah-u Teala evlenmeyi, nikahı helal kılmış. Zinayı haram kılmış. Kişi ne yapacak? Harama düşmemek için evlenecek. Helal olana yönelecek. Ha, Allah-u Teala insana kazanmayı emrediyor. Peygamberimiz de ne buyuruyor? Kişinin kendi elinin emeğinden, yediğinden daha bereketli, daha güzel bir şey yoktur buyuruyor. Yani çalışmayı dinimiz teşvik etmiş. Bununla birlikte hırsızlığı, kandırmayı, yol kesip adamları vurarak malını almayı veya yolsuzluk yapmayı ve diğer şekilde aldatmayı veya faizli alışverişi ne yapmış? Dinimiz, İslam dini yasaklamış. Ha demek ki kişi helalından çalışacak, helal olan işte çalışacak. Haram olan işte çalışmayacak. İşte faiz işleriyle çalışmayacak, içki işleriyle uğraşmayacak değil mi? Hırsızlık işte uğraşmayacak, hırsızlık malı alıp satmayacak, gasp yapmayacak, bu tür şeyler. Ne yapacak? Helalından çalışacak. İşte bunlar nedir? Helalla haram arasında bir perdedir. Perde sahibi insan dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Utangaç, terbiyeli, edepli insan aklımıza gelir. Bir insan için desek o perdeyi yırtmış değil mi? Haya perdesini yırtmış, falanı yırtmış dediğimiz zaman ne yaparız? O adamın ahlaksız, kötü bir insan olduğunu anlarız. İşte ne yapıyor? Böyle sitren, bir perde, bir örtü edinecek diyor. Örtü edinin diyor. Ki o örtüyle birlikte Allah'ın hududunu da tanıyın. Allah'ın haram kıldığını da bilin. Şimdi mesela Nisa suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, işte bunlar Allah'ın hudududur. Cenab-ı Allah sayıyor. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder de, hududunu aşarsa, yani o hudutları korumazsa, o hududu aşarsa, helal ve haram sınırını böyle aşarsa, o zaman ne yapar? Harama giderse Allah onu da içinde temelli kalmak üzere ateşe koyar. Hor ve hakir edici bir azap vardır onun için diye buyuruyor. Ha demek ki Allah-u Teala ne diyor? Hudut koydum, sınır çizdim. Siz bu sınırın içerisinde kalacaksınız. Hangi dairede? Helal dairesinde kalacaksınız. Haram dairesine ulaşmayacaksınız. Bununla birlikte öyle de olun ki böyle haramla helal arasındaki tam böyle sınırlarda da dolaşmayın. Çünkü böyle dolaşırsanız, hani biz diyoruz ya o araya da mekruh diyoruz. Şüpheli olan şeyler var. Başka hadiste de geçiyor. O şüpheli olan şeyler noktasında da ne yapacak? Kişi sakınacak. Sakındığı zaman ırzını ve dinini korumuş olur. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istebre li ardıhi ve dinihi diyor. Irzını ve dinini de bu şekilde korumuş olur. Şimdi namazda önce ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz. Onun için alimlerimiz derler ki ta abdest alma kişinin affedersiniz tuvalete girmesiyle başlar. Namaz da burada başlar. Şimdi tuvaletten çıktığı zaman ne yapacak? Bilhassa erkekler için istibra yapacak. Çünkü beyülden sonra, idrardan sonra, küçük abdestten sonra ne yapılır? Biraz beklemek gerekiyor. Çünkü kalıntılar kalır ve bunlar dışarı çıkar. İşte Peygamberimiz kinaye yoluyla güzel bir üslupla haramı bevle idrara benzetiyor. İdrar nedir? Kötüdür, pistir, necistir. Namaza da engeldir. İnsan iğrenir. İnsan bedenine, insan sağlığına, insan elbisesine de zararlıdır. Kişi ne yapar? İstibra yapar. Değil mi? Küçük su döktükten sonra istibra yapar. Onun şekli vardır. O istibra yaptığı zaman ne olur? O kalıntı da çıkmış olur. Çıktıktan sonra da rahatça güzel bir abdesti olur. Abdesti güzel olduğu zaman da namazı da mükemmel olur, güzel olur. İşte Peygamberimiz bu sınırı, bu ölçüyü bizlere bildirmek suretiyle dikkat edin diyor. Biz de ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Helal sınırında kalacağız. Haram sınırına geçmeyeceğiz. Bununla birlikte de o şüpheli olan bölgede de dolaşmayacağız. Dolaşırsa kafamıza göre de hadis-i şerifte zikredildiği gibi yer içerse de kişi Allah korusun ne yapar? Harama düşme tehlikesi mümkündür. Allah-u Teala bizleri harama düşmekten korusun. Helal dairesinde kalan kullarından eylesin. Zaten helal dairesi geniştir. İnsanı mutlu eder, huzurlu eder. Ama haram ne yapar? İnsanı üzer, sıkıntı verir, perişan eder. Hem dünyada hem ahirette çetin bir azapla, kötü bir sonla karşılaşmaya vesile olur. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Gerçi kesir, fiskufucu, ay bu zelel, çok her kusu. Lakin senin adın Rufu, cürmüm ile geldim sana. Aslım çü katrameni, halk eyledin ondan beni. Aslım deneyi, ferim deneyi, cürmüm ile.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Rabbim senden. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlümüze.
1: Yürü değirmenler
0: Davet
1: gibi.
0: Radyo.
1: Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda haç farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
0: dediler.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

erir canlar o gül buyi revanı bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri. Ne dem gönlüm murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleri

0: ile zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gözden Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
0: Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz ordusuyla Tebük'te 20 gün kalmıştı. Geldikleri zaman da ilerleyen günlerde de Bizans karşısına çıkmadı. Aslında Bizans'ın yaptığı bir soğuk savaş taktiğiydi. Hedefleri bir ordu hazırlamakta oluşlarını sinsice yaymak ve Müslümanların cesaretini kırmaktı. Kendilerinin de egemenliğini perçinlemekti. Yani gözdağıyla hedeflerini gerçekleştirmekti. Müslümanlar onların gözdağına fiili olarak cevap veriyorlardı. 30 bin kişilik İslam ordusuyla uzun bir yol kat ederek Tebük'e geliyorlardı. Böylece o bölgedeki Bizans'ın üstünlüğü gölgeleniyor, kırılıyordu. Aksine asıl gücün Müslümanlar olduğu ortaya çıkıyordu. Bunun neticesi olarak o bölgedeki kabilelerin ekseriyeti İslam devletinin çatısı altında yaşamayı kabul ediyorlardı. Tebük seferiyle ileride yapılacak fetih hareketler için zemin hazırlanıyordu. Yarım adanın kuzeyinde İslam ana gündem oluyordu. Resul Ekrem Efendimiz şerefli arkadaşlarla istişare ediyordu. Tebük'ten daha ileriye Şam'a kadar gidilsin mi yoksa Medine'ye dönülsün müydü? İstişarenin konusu buydu. Çoğunluğun kanaati Medine'ye dönmek şeklindeydi. Karar veriliyordu. Medine'ye dönülecekti. İslam ordusu şimdi Medine yollarındaydı. Ama münafıklar boş durmuyordu. Taşlık bir vadiden geçilecekti. Münafıklar hemen karar veriyor. Bu taşlı vadiye önceden gidecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya devesini ürkütecekler ve böylece öldürmüş olacaklar, ya da vadinin üst tarafından büyük bir kaya parçası yuvarlayacaklar. Böyle bir tuzakla Efendimiz'i öldüreceklerdi. Yüzlerine peçe bağladılar ve gecenin karanlığında ordudan ayrıldılar. Taşlı vadiye gelerek siperlerinde yerlerini almışlardı. Cibril-i Emin durumu Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuna vadi yolunda devam etmelerini istedi. Kendisi iki arkadaşıyla Ammar ve Huzeyfe ile pusu kurulan yoldan gitmeyi tercih ediyordu. Peygamber Efendimizin devesini önden Ammar çekiyor, Huzeyfe ise arkadan geliyordu. Yolun en dar yerine geldiklerinde münafıklar siperlerinden çıktılar ve Peygamber Efendimiz'i ortalarına aldılar. Ebu Huzeyfe Peygamber Efendimizin işaretiyle elindeki değneğiyle onların binitlerine şiddetle vurmaya başladı. Adamlar binitlerine sahip olamayacaklarını anlayınca bineklerini mahfuzlayarak vadiye doğru süratle gittiler. Yüzleri peçel olduğu için tanınmalar mümkün değildi. Resul-i Ekrem Efendimiz arkadaşlarına "Onları seçebildiniz mi? Onları tanıyabildiniz mi?" diye sordular. Onlar "Hayır ya Resulallah, tanıyamadık." diyorlardı. Alemlere rahmet olan Efendimiz bu vesileyle Ebu Huzeyfe radıyallahu anh'a münafıkların listesini veriyordu. Sonra da "Sakın kimseye haber verme." buyuruyordu. Hazreti Ebu Huzeyfe radıyallahu anh bundan böyle Peygamber Efendimizin sır arkadaşı oluyordu. Hazreti Useyh bin Hudeyr radıyallahu anh Peygamber Efendimizin niçin yolunu değiştirdiğini öğrenmek istiyordu. Hazreti Useyd geliyor ve Peygamber Efendimiz'e soruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Useyd'e suikast olayını anlatıyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onları bize bildir de boyunlarını vuralım." diyordu. Peygamber Efendimiz Useyd ısrar edince, müşriklere galip gelip kuvvetlenince arkadaşlarını öldürmeye başladı denilmesini arzu etmem buyuruyordu. Useyd, "Ya Resulallah, onlar senin arkadaşların değildir." diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Useyd'e onlar şehadet kelimelerini söylemediler mi buyurdu. Peygamber Efendimiz ümmetine bir esası öğretiyorlardı. Müminler zahire göre hüküm verirlerdi. Kalplerde olanları bilmek mümkün değildi. Ve müminler kalplerde olanları bilmekle sorumlu da değillerdi. İslam ordusu Medine yolundaydı. Yolları Hazreti Salih aleyhisselamın kavmi olan Ad Semud kavminin yerleşimi üzerinden geçmek noktasına gelmişti. Hicr Semud kavminin başkentiydi. Bugün Ürdün'ün sınırları içerisinde bulunuyor. Bu toplumun özellikle mimaride geldikleri nokta çok ileri boyuttaydı. Dağları oyarak ve yontarak muhteşem binalar ve saraylar yapıyorlardı. Her biri bir sanat eseriydi. Bu yapıların bir kısmı hala ayaktadır. Araf suresinin 74. ayetinde Ad kavminden sonra sizi hükümdarlar ve sizi yeryüzünde yerleştirdiğini düşünün. Yeryüzünün ovalarında köşkler ve saraylar bina eder, dağları uyup evler yaparsınız. Allah'ın nimetlerini anın ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardan olmayın buyuruluyor. Bu toplumun görsel yapısı göz kamaştırıcıydı. Köşkleri, sarayları o toplumun zenginliğini belgeliyordu. Ama toplum içinden çürüyordu. Kokuşmuş toplumsal bir yapı halindeydi. Zulüm ve haksızlıklar ileri boyuttaydı. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir yapı haline gelmişti. İnsani duyarlılıklar, insanın değeri kalplerden silinmişti. Asıl olan servetti. Maddi ihtişamdı ve iktidardı. Merkezden insan çıkarılmıştı. Rahman ve Rahim bu topluma, bu şımarık topluma Hazreti Salih aleyhisselamı gönderiyordu. Toplum Hazreti Salih peygamberden bir mucize istiyor. Rabbi Rahim de kayanın bağrından bir deveyi mucize olarak çıkarıyordu. Ama azgınlaşan bu toplum deveyi öldürüyordu. Bunun cezası ise helak olmaktı. Bir gece korkunç bir sesle toplum helak ediliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine Tebük üzerinde bulunan Hicr'e varınca şerefli arkadaşlarına azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak, hüzünlenerek girin. Ağlamıyorsanız, hüzünlenemiyorsanız girmeyin ki onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin buyurdu. Ayrıca Peygamber Efendimiz oradaki kuyunun suyundan içilmemesini, abdest alınmamasını, onunla hamur yoğrulmamasını, yoğrulmuşsa o hamurun develere yedirilmesini emrediyordu. Ancak Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Salih peygamberin devesinin içtiği kuyudan su alınabileceğini beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o güzergahtan ordusuyla beraber süratle hareket ederek geçiyordu. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünü dikkatli bir şekilde gözlemlememiz, seyahatler yapmamız ve önceki toplumların eserlerinden ve hallerinden dersler çıkarmamız vurgulanıyor. Mü'min suresinin 21 ve 22. ayetlerinde onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah-u Teala günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir. Hac suresinin 45. ve 46. ayetlerinde de nice kasabaların halkını haksızlık yaparken yok ettik. Artık çatıları çökmüş, kuyuları terk edilmiş, sarayları bomboş kalmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki orada olanları akıl erdirecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Ama yalnız gözler kör olmaz. Fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir buyuruluyor. yeryüzünü dolaşacaktık. İnsanlığın tarihini, hallerini, eserlerini görecektik. Rahman-ı Rahim kullarına ayetlerle işaret düşüyordu. Bir konuyu gündeme koyuyordu. Peygamber Efendimiz ise helak olan toplumların mekanlarından geçerken, gözlemler yaparken oyalanmadan geçmemizi istiyordu. Bir de bu tür yerlere varıldığında, helak olan toplumların kalıntıları izlenirken oralara ağlayarak girin ki onların başına gelenler sizin de başınıza gelmesin buyuruyordu. Helak olan toplumlar bizim için son derece büyük bir ibretti, dersti. Niçin helak olmuşlardı? Bireysel ve toplumsal hayatlarında helaklarına sebep olan halleri, ilişkileri, hayata bakışları neydi, nasıldı? Helak oluşlarının arka planını öğrenmemiz murat ediliyordu. Sonra da helak olan toplumların hallerinden, ilişkilerinden özenle sakınmamız, kendimizi korumamız isteniyordu. Bir de ağlamamız vurgulanıyordu. Felaketler haliyle mahzun ederdi. Hüzünleri peşinden getirirdi. Nefisler azgındı. Helak olan toplumların hallerine bizler de düşebilirdik. Bataklığı çağrıştıran hayatı, halleri bizler de yaşayabilirdik. Bu durumlar ise aslında ağlanacak hallerdi. Bir de ağlamak, duyarlılığı yükseltmekti. Kavrayışı keskinleştirmekti. Olayı kalpte duyabilmekti. Yoksa helak olan toplumların mekanlarını ruhsuz bir şekilde dolaşmak da olabilirdi. Otur mekanlarda oyalanmamak öğretiliyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Her varlık, her nesne enerji yüklüydü. Olayları yaşayanlar yaşadıkları mekanlara bir iz ve enerji bırakıyorlardı. Özellikle aynı duygu, aynı kaygı içre olanların yaşadığı mekanlarda daha yoğunluklu enerji olurdu. Bir insanın hayatı temizse, hayır ve güzelliklerle dolu bir iş dünyası varsa iyi enerjiye yardı. Zalimlerin, kötü insanların bulunduğu yerlerde huzursuz olurdu. Zira oralarda olumsuz enerji olur ve ona sızardı. Zalim insanlarda iyi insanların yanında olmaktan sıkılırdı, bunalırdı. Zira orada da olumlu enerji vardı. Helak olan toplumların mekanlarında oyalanmak doğru olmuyordu. İbretle bakacak ve yolumuza devam edecektik. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Dinle de yıldızları, şu hutbeyi şiirinine, Name-i Nuri'ni Hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına, birer Burhan-ı Nurefşanız, vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan Nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ahsanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.
2: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.

0: E-Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. E-Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. E-Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Rabbim senden. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, İlim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Aşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı ya Hazreti Muhammed.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın, ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin, sancağının altında, ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla, ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol, ya Hazreti Muhammed.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvan

Onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden

gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

deden olmaz, bela damından azat eden olmaz, anı bir lahzacık şad eden olmaz. Gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali, kimesine anlayıp bilmez bu hali. Cihanı inledir ahü melali, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup Mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla Leyla. Bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha tekrar birlikteyiz. Bugün de dünkü program gibi Nuh Aleyhisselam'ı anlatmaya devam edeceğiz. Geminin su üzerinde ne kadar dolaştığı ve gemiden ne zaman inildiği.

Nuh aleyhisselamın gemisi hiç durmadan 6 ay su üzerinde dağlar gibi dalgalar arasında akarak dünyanın her tarafını dolaştım. 150 gün dolaştığı rivayeti de vardır. Nuh aleyhisselam Cudi dağında bir ay kalıp sular çekildiği ve yerler kuruduğu zaman yanındakilerle birlikte Muharrem ayının 10. günü dağdan indi. O gün gemi halkı şükür orucu tuttular. Nuh aleyhisselam gemiden inerken gemisini kilitleyip anahtarını oğlu Sam'a verdi. Sema'nın şehrinin kuruluşu. Nuh aleyhisselam Karda'da Sema'nın diye anılan yerde yanındakilerden her birisi için birer ev yaptı. Sema'nın Musul'un üst tarafında İbni Ömer Ceziresi'nin yakınındaki Cudi Dağı'nın yanında bir beldeciktir. Cudi Dağı nerededir? Cudi Dağı Musul toprağında Musul'un Hısneyn veya Hadid mevkiindedir. Cezare'de Musul yakınındaki ceziredir. Musul beldelerinden İbni Ömer Ceziresi'nde Basurin'dedir. İbni Ömer Ceziresi Musul'un üzerinde 3 günlük bir yerdedir. Basurin'de Dicle'nin doğusunda Musul mülhakatının bir nahiyedir. Cudi Dağı Cezire'de Karda nahiyesindedir. Cudi Dağı Karda ve Zebdi karyelerinin dağıdır. Yüce Allah'ın dağlardan şereflendirdiği 3 dağ vardır. Bunlar Nuh aleyhisselam ile şereflendirdiği Cudi Dağı, Musa aleyhisselam ile şereflendirdiği Tur-i Sina ve Muhammed Mustafa aleyhisselam ile şereflendirdiği Hira Dağı'dır. Nuh aleyhisselamın tufan gemisi ve sonucu. Yüce Allah, Nuh aleyhisselamın kavmini zulme devam edip durdukları sırada tufan sularında boğdu. Nuh aleyhisselam ile gemi arkadaşlarını selamete erdirdi. Gemisini de cezire toprağından Karda'da, Karda karyesinin dağı olan Cudi Dağı'nın tepesinde insanlara bir ibret olmak üzere bıraktı. Gemi uzun zaman orada kaldı. Hatta Nuh aleyhisselamın ümmetinin öncekilerinden nice kimseler varıp onu seyir ve temaşa ettikten sonra gemi çürüyüp kül oldu. Tefsir kitaplarımızdaki görüşler böyle. Kur'an-ı Kerim'in tufan hakkındaki açıklaması. Tufan ve sonucu Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Bunun üzerine biz de şarıl şarıl dökülen bir suya gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde tamamıyla fışkırttık da her iki su takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdim. Gemi nankörlük edilmiş bulunan o zata bir mükafat olmak üzere bizim gözlerimiz önünde akıp gidiyordum. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Ey oğlum gel bizim yanımıza sen de bin. Kafirlerden olma. Oğlu ise bir dağa sığınırım. O beni sudan korur dedim. Nuh bugün Allah'ın emrinden esirgeyen kendisinden başka hiçbir kurtarıcı yoktur dedim. İkisinin arasına dalga girdim. O da derhal boğulanlardan oldu. Nuh Rabbine dua ve nida edip ey Rabbim benim oğlum da şüphesiz benim ailemdendir. Senin ailemi kurtaracağın hakkındaki vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin dedi. Allah, ey Nuh, o katiyen senin ailenden değildir. Çünkü onun işlediği salih olmayan kötü bir iştir. Kafirlik ve imansızlıktır. O halde bilmediğin bir şeyi benden istemem. Seni bilmezlerden olmaktan bir hakkın men ederim buyurdu. Nuh, ey Rabbim, ben bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamazsan, esirgemezsen, hüsrana düşmüşlerden olurum dedi.
Ey arz, suyunu yut. Ey gök, sen de suyunu tut denildim. Su kesildi, iş olup bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine durdu. O zalimler güruhuna uzak olsunlar denildim. Ey Nuh, sana ve gemide beraberinde bulunanlardan gelecek mümin ümmetlere bizden selam ve selamet ve bereketlerle in gemiden. Onlardan türeyecek diğer kafir ümmetler de vardır ki biz onları da dünyada bol rızıklarla yararlandıracağız. Sonra ise ahirette kendilerine bizden pek acıklı bir azap çarpacaktır denildim. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermişiz de o aralarında 50 yıl müstesna olmak üzere 1000 yıl kalmıştır. Nihayet onlar zulümde devam edip dururlarken kendilerini tufan yakalayıvermiştir. Fakat biz onu da gemi arkadaşlarını da selamete erdirmiş ve bunu alemlere bir ibret yapmışızdır. Andolsun ki biz bunu yani gemiyi bir ayet olarak bırakmışızdır. O halde düşünüp ibret alan var mı ki benim azabım ve tehditlerim nice imiş? Bunlar gayb haberlerindendir ki sana vahyediyoruz. Bundan önce sen ne biliyordun ne de kavmin biliyordum. O halde sen de Nuh gibi her cefaya katlan. Akıbet hiç şüphesiz takvaya erenlerindir.''

Nuh aleyhisselamın oğullarına tavsiyeleri ve vefatı. Rivayete göre Nuh aleyhisselam tufandan sonra 350 yıl daha yaşamıştır. Nuh aleyhisselam vefatı yaklaştığı sırada yerine büyük oğlu Sam'ı vekil bıraktı. Yanına toplanan oğulları Sam, Ham ve Yafes ile bunların oğullarına bir takım tavsiyelerde bulundu. Yüce Allah'a ibadete devam etmelerini onlara emrettim. Ayrıca oğlu Sam'a, ''Ey oğulcağızım'' dedim. ''Kalbinde zerre ağırlığınca şirk olduğu halde kabre girme. Çünkü Allah'ın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için bir delil yoktur. Ey oğulcağızım, kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunduğu halde kabre girme. Çünkü kibriya yüce Allah'ın ridasıdır. Ridası hakkında çekişen kimseye Allah gazap eder. Ey oğulcağızım, kabrine zerre ağırlığınca rahmetten ümit kesmiş olarak kabre girme. Ben sana vasiyetimi söylüyorum. Sana iki şeyi emir ve seni iki şeyden de nehyediyorum. Sana La ilahe illallah kelime-i tevhidini emrediyorum. Çünkü yedi kat gökler ile yedi kat yerler bir terazi kefesince ve La ilahe illallah kelimesi ile de diğer bir kefeye konulsa bu onlardan daha ağır gelir. Eğer yedi kat gökler ile yedi kat yerler uçsuz bucaksız bir çember olsalar La ilahe illallah ve Subhanallahi ve bihamdihi kelimeleri onları kırar. Çünkü bunlar her şeyin duasıdır ve halk bunlarla rızıklanır. Seni şirkten ve kibirden nehyediyorum. Gücün yeterse kalbinde şirkten ve kibirden hiçbir şey bulundurmamaya çalış. Rivayete göre Nuh aleyhisselama vefatı yaklaştığı sıralarda ''Ey Ebu'l-Beşer ve ey uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?'' diye sorulmuştum. Nuh aleyhisselam, ''Onu iki kapılı bir ev gibi buldum. Bir kapısından girdim, diğer kapısından çıktım.'' demiştir. Nuh aleyhisselam, kamıştan bir kulübe edinmişti. ''Keşke bundan daha sağlam bir ev yapsaydım.'' denilince, ''Ölecek bir kimse için bu bile çok.'' demiştir. Rivayete göre, peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber Mekke'ye gelir, orada Allah'a ibadete koyulur, kendisi ve yanında bulunanlar vefatlarına kadar orada kalırlardı. Nitekim Nuh, Hud, Salih ve Şuayb aleyhisselamlar Mekke'de vefat etmişlerdir. Bunların kabirleri Zemzem ile Hacerül Esved rüknü arasındadır. Zemzem ile rükün arasında 70 peygamber, diğer rivayete göre hacca gelip vefat eden peygamberlerden orada 99 peygamber gömülüdür. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Nuh aleyhisselam bir şey yediği zaman elhamdülillah derdi. Bir şey içtiği zaman elhamdülillah derdim. Bir şey giydiği zaman elhamdülillah derdi. Bunun için Yüce Allah ona şükredici bir kul ismini vermiştir.

Peygamberlerin uluları. Sahih bir hadis-i şerife göre peygamberlerin seyyid ve ulu kişileri beştir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselamlardır. Muhammed aleyhisselam ise bu beşin seyyid ve ulu kişisidir. Nuh aleyhisselamın ebulbeşerliği ve bütün insanların onun oğullarından üreyişi. Kur'an-ı Kerim'de onun yani Nuh aleyhisselamın zürriyetini yeryüzünde devamlı kalanların ta kendisi kıldık mealindeki ayet hakkında Peygamberimiz aleyhisselam Nuh'un üç oğlu vardı. Sam, Ham, Yafes. Sam Arapların babasıdır. Yafes Rumların babasıdır. Ham Habeşlerin babasıdır buyurmuştur. Buna göre yeryüzündeki insanların tümü Nuh aleyhisselamın zürriyetidirler. Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan sonra ebulbeşer, insanların atasıdır. İnsanlar, Adem ve Nuh aleyhisselamdan meydana gelmişlerdir. Başka bir deyişle, insanların birinci atası Adem aleyhisselam, ikinci atası da Nuh aleyhisselamdır. Nuh aleyhisselamın yeryüzünü üç oğlu arasında bölüştürüşü. Nuh aleyhisselam yeryüzünü üç oğlu arasında bölüştürmüş, oğlu Sam'a yeryüzünün orta, üstün kısmını tahsis etmişti ki, Beytül Makdis'i Nil, Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan ve Feysun ırmaklarını bu altı ırmağın suladığı yerleri içine alır, Feysun ile Nil'in doğusuna da ve arka tarafından güney rüzgarlarının estiği burna kadar olan yerlere kadar uzanır. Nuh aleyhisselam oğlu Ham'a Nil'in batısına ve arka tarafına düşen yerleri tahsis etmişti ki, buraları Poyraz rüzgarlarının estiği buruna kadar uzanan yerlerdi. Nuh aleyhisselam oğlu Yafes'e de Feysun ile onun arka tarafına düşen ve Lodos rüzgarlarının estiği buruna kadar uzanan yerleri tahsis etmiştim. Yafes, Mağrib ile Maşrık arasında konaklamıştım. Yafes'in oğullarından Sakalip ve İsba'nın yurtları Rumlardan önce Erzurum'du. Türklerden, Hazerlerden ve daha başkalarından gelen ve Arap olmayan bütün krallar Yafes'in çocuklarındandır. Yafes'in çocuklarından olan Türklerden kimi şehir ve kale halkı idi. Kimisi de dağlarda, kırlarda göçebe olarak keçi çadırlar altında yaşarlar, avcılıktan başka iş yapmazlardım. Türklerin en büyük kralları Hakan olup kendisinin altında tahtı, altından tacı, altından kemeri vardı. Kendisi ipek elbise giyerdim. Ham deniz sahiline gidip yerleştim. Ham'ın Küş, Kenan, Kut adındaki oğullarından Kut, Hint ve Sint topraklarına gidip yerleştim. Oraların halkı Kut'un çocuklarından üremiştir. Sudan, Nube, Zene, Karan, Zegave, Habeşe, Kıpt ve Berber cinsleri de Ham'ın Küş ve Kenan adındaki oğullarından türemişlerdir. Nuh aleyhisselamın oğlu Sam Arz-ı Haram'a ve çevresine yerleşmiş, Yemen'e, oradan Hadramevt'e, oradan Amman'a, oradan Aliç ve Yebrin'e, Vebar, Dev ve Dehna'ya kadar uzanmıştım. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

incecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarımdan taşıdığım taşırdığım, ayrılık dertlerimden saldığım aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken

boynu bükük yakarışlarımı, yüzü yerde arzularımı, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim. Ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım. Hep yüzüne yüzüne vardığım efendim. Ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığım tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığım nehirler gibidir arsız istenişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım.

sözümü miraca eriştiren efendim. Sesimi duaya yetiştiren efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslendim. Söz oldumsa var edene sana inen sözden. Yüzlerce salat ve sözlerce selam efendim. Şükür ki bu paslı dudağa emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran...

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Ecram-ı felek, levh-u kalem, mest-i nikahım, didarına aşık, ulu yestandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuri dilara, nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvide senin bağrı yanık, aşık-ı zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Rüsul, kovma kapından, asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır.

0: düze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
0: Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Es-Selamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafir ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah.
1: El-Rafir ya Allah.
0: Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin Duası. İnkar edenler,
2: ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar
1: diyeceklerdir.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserimizin 15. söz, 4. basamağındayız. 4. basamak, bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri ve halıkı olan Zat-ı Zülcelal'in ahkamları ayrı ayrı, pek çok namları ve ünvanları ve esma-i hüsnası vardır. Bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri ve halıkı olan Zat-ı Zülcelal'in ahkamları ayrı ayrı, pek çok namları ve ünvanları ve esma-i hüsnası vardır. Mesela, Ashab-ı Nebi safında Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sahabelerinin safında küffara karşı muharebe etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve ünvan ise, o isim ve ünvan iktiza eder ki, melaike ile şeyatin ortasında muharebe bulunsun ve ahyar-ı semaviyyin ve eşrar-ı arazin mabeynlerinde mübareze olsun. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklerini sahabe ordusunun içerisine müminlere yardım için göndermiş. Bu gönderme işini hangi isim iktiza etmiş ise yine o isim ve ünvan iktiza ediyor ki, gerektiriyor ki melekler ile şeytanlar arasında da savaşın, muharebenin varlığını ve gökyüzünün hayırlı sekeneleriyle yeryüzünün şerlileri arasında yine mübareze, çatışma, muharebe bulunsun. Evet, küffarın nüfus ve enfasları kabza-i kudretinde olan Kadir-i Zülcelal, bütün kafirlerin nefesleri ve nüfusları Cenab-ı Hakk'ın elinde, öyle bir Kadir-i Zülcelal bir emir ile, bir sayha ile onları mahvetmiyor. Rububiyet-i Amme ünvanı ile, Hakim ve Müdebbir ismiyle bir meydan-ı imtihan ve mübareze açıyor. Temsilde hata olmasın, görüyoruz ki, nasıl ki bir padişahın daire-i hükümeti itibariyle ayrı ayrı pek çok ünvanları, isimleri bulunur. Mesela daire-i adliye onu hakim-i adil namiyle yad eder. Daire-i adliye onu hakim-i adil, adaletli hakim namı ile yad eder. Daire-i askeriye onu kumandan-ı azam, en büyük kumandan namı ile bilir. Daire-i meşihat onu halife ismi ile zikreder. Daire-i mülkiye onu sultan namı ile tanır. Muti ahali ona merhametkar padişah derler.
Asi insanlar ona kahhar, hakim derler. Daha bunlara kıyas et. İşte bazı vakit oluyor ki bütün ahali onun elinde olan o padişah-ı âli, aciz, zelil bir asiyi bir emir ile idam etmiyor. Belki hakim-i adil ismiyle onu mahkemeye gönderir. Hem muktedir hem sadık bir memurunu, taltife, liyakatını biliyor. Fakat hususi ilmiyle, hususi telefonuyla onu taltif etmiyor. Belki haşmeti saltanat ve tedbiri hükümet ünvanıyla mükafata istihkakını teşhir etmek için bir meydan-ı müsabaka açar, vezirine emreder, ahaliyi temaşaya seyretmeye davet eder. Bir istikbali siyasi yaptırır. Muhteşem bir imtihan-ı ulvi neticesinde bir mecma-ı alide onu taltif eder. Liyakatını ilan eder. Daha başka cihetleri bunlara kıyas et. Evet değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, çok değerli bir bölüm okuduk gerçekten. Kısaca bir izah etmeye çalışayım. Bazen olur ki insan çok sadık, çok muhlis, çok halis ibadetler eder. Fakat onun neticesini alamadığına inanır. Muvaffak olamadığını düşünür. Halbuki bizler bu dünya imtihanında, bu müsabaka meydanında gerçekten Rabbimizin rızasını hak ettiğimizi ispat etmemiz gerekiyor. Ki Cenab-ı Hak ebedi alemde bütün beşerin arasında ve ortasında mahşer meydanında bu taltifi, bu mükafatı, bu rızayı inşallah ilan edecek. Cenab-ı Hak hepimizi layık eylesin, müstahak eylesin, muvaffak eylesin. Amin. İşte وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Ezel ve ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى En yüce temsiller, en yüce misaller Allah içindir. Ezel ve ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. Tecelliyat-ı celaliye ve tezahürat-ı cemaliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve zulmet, yaz ve kış, cennet ve cehennemin vücudunu iktiza eden, gerektiren isim ve ünvan ve şe'n ise kanunu tenasül, kanunu müsabaka, kanunu teavün gibi pek çok umumi kanunlar misullü, kanunu mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Kalp etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut, kalbin etrafında hem rahmani ilhamlar dönüp dolaşıyor, hem de şeytani vesveseler dönüp dolaşıyor. Orada da savaş var. Ta sema afakında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar, gökyüzünde de meleklerle şeytanlar arasında hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. O kanunun şumulünü iktiza eder, gerektirir. Cenab-ı Hak, Rabbimiz bizi hak taraftarı eylesin. Amin. Beşinci basamak. Madem arzdan, yeryüzünden semaya gidip gelmek var, semadan arza inip çıkmak oluyor, ehemmiyetli levazımat-ı arziye
oradan gönderiliyor. Ehemmiyetli, yeryüzü ahalisinin ihtiyaçlarının çoğunluğu semadan gönderiliyor. Ve madem ervah-ı tayyibeler, güzel ruhlar semaya gidiyorlar, göğe yükseliyorlar, elbette ervah-ı habise dahi kötü ruhlar, kirlenmiş ruhlar, ağyâr-ı takliden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler. Kötü ruhlar da hayırlı ruhları taklit ederek semavat memleketine, göklere yükselmeye teşebbüs edecekler. Çünkü vücutça letafet ve hiffetleri var. Hem şüphesiz tart ve reddedilecekler. Semaya yükselmek isteyecekler onlar ama sema ehli onları kovacak ve reddedecek. Çünkü mahiyetçe şeraret ve nuhusetleri vardır. Hem bila şek ve la şüphe, şek ve şüphe yok ki şu muamele-i mühimmenin ve şu mübareze-i maneviyenin alem-i şehadette bir alameti, bir işareti bulunacaktır. Çünkü saltanat-ı rububiyetin hikmeti iktiza eder ki, zişuur için bahusus özellikle en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellallık ve nezaret olan insan için, insanın en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellallık ve nezaret. Yani şu dünya misafirhanesini seyredecek, onun birliğini görüp şehadet getirecek ve başka ruhlara, gönüllere ulaştıracak, dellallık yapacak, nezaret edecek olan insan için tasarrufat-ı gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun, birer alamet bıraksın. Nasıl ki nihayetsiz bahar mucizatına yağmuru işaret koymuş, nihayetsiz bahar mucizatına yağmuru işaret koymuş ve havarık sanatına, sanat harikalarına esbab-ı zahireyi alamet etmiş. Ta alem-i şehadet ehlini şehad etsin. Belki o acayip temaşaya, o acayip seyre umum ehli semavat ve sekene-i arzın enzar dikkatlerini celbetsin. Yani o koca semavatı etrafında nöbettarlar dizilmiş, burçları tezyin edilmiş bir kal'a hükmünde, bir şehir suretinde gösterip haşmet-i rububiyetini tefekkür ettirsin. Madem şu mübareze-i ulviyenin ilanı hikmeten lazımdır, elbette ona bir işaret vardır. Halbuki hadisat-ı cevviye ve semaviye içinde, gökyüzünde gelişen, gelişmekte olan hadiseler içinde şu ilana münasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Zira yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar, yüksek kalelerin sağlam burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hadisat-ı necmiye, şu yıldız düşmeleri, kaymaları oluyor gökyüzünde. Yanlış bir inanç olarak, işte hemen dilek tutun, bir dilek dileyin deniliyor. Bakınız onun gerçek boyutu ne? Yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hadisat-ı necmiye, şu yıldız kaymaları, bu recmi şeytana, şeytan taşlamaya ne kadar ensep düştüğü bedaheten anlaşılır. Halbuki o yıldız kayması dediğimiz hadise adeta bir melek onu taş olarak şeytanları kovmak ve taşlamak için atıyor. Halbuki şu hadisenin bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasip bir hikmeti bilinmiyor.
Sair hadisat öyle değil. Hem şu hikmet zamanı Adem'den beri meşhurdur ve ehli hakikat için meşhurdur.

Altıncı basamak. Beşer ve cin, insanlar ve cinler, nihayetsiz şerre ve cuhuda müstaid olduklarından, yani sınırsız şer, sınırsız faaliyet yapabildiklerinden, nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan, isyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim öyle icazkar, öyle mucizevi bir belagatla ve öyle âli ve bahir üsluplarla ve öyle gâli ve zahir temsiller ve meselelerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki kainatı titretir. Mesela, ey ins ve cin, emirlerime itaat etmezseniz, haydi hududu mülkümden elinizden gelirse çıkınız, meseline işaret eden. Ey ins ve cin, ey insanlar ve cinler, emirlerime itaat etmezseniz, haydi hududu mülkümden elinizden gelirse çıkınız, mülkümden, mülkümü terk ediniz elinizden gelirse. Meseline işaret eden, ya me'şeral cinni vel insi in istata'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardi fenfuzu la tenfuzune illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukezziben. Yurselu aleykuma şuvazum min nari ve nuhasun felâ tentasiran. Ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide ve şiddetli zecre dikkat et. Nasıl ins ve cinnin gayet mağrurane temerrütlerini, gururlu inanmamaktaki ısrarlarını gayet mucizane bir belagatle kırar, acizlerini ilan eder. Yani siz kim oluyorsunuz? Hadi çıkın bakalım mülkümden, çıkabilirseniz çıkamayacaksınız. Saltanat-ı rububiyetin genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Güya şu ayetle hem وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ ayetiyle böyle diyor ki, ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrit ve ey zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannit olan cin ve ins, nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir sultan-ı zişanın evamirine, emirlerine karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Yani yıldızların, ayların, güneşlerin emrine muti bir nefer gibi itaat ettikleri bir zata karşı nasıl isyan edersiniz ve nasıl cesaret edersiniz? Hem tuğyanınızla, isyanınızla öyle bir Hakim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti itaatkar askerleri var. Faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler, taşlayabilirler. Hem küfranınızla öyle bir Malik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, ibadından ve cünudundan, kullarından ve askerlerinden, ordularından öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüv-ü kafir olsaydınız, dağ ve dünya büyüklüğünde birer kafir düşman olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şuvazlı nuhasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz müsüllü yıldızları
üstünüze yağdırabilirler. Evet, Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemali intizamı ve nihayet adli ve gayet ilmi ve kuvveti hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder ve üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak. وَاِنْ تَزَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنَيْنِ مُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَه۪يرٌ. Ne kadar Nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat yalnız hürmet-i Nebi'nin azametini ve iki zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir. Yedinci basamak, melekler ve semekler gibi, melekler ve semekler, semek balık demektir. Melekler ve semekler gibi, yıldızların dahi gayet muhtelif efratları, cinsleri vardır. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de nazenin sema yüzünün murassa zinetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemal onları yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Ve yıldızların küçük bir nev'ini de şeyatinin, şeytanların recmine taşlanmasına alet etmiş. İşte bu recmi şeyatin için atılan şahapların üç manası olabilir. Birincisi, kanun-u mübareze, en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remz ve alamettir. Yani yeryüzünde hayırlılar ve şerliler, iman ve küfür arasında nasıl mübareze ve mücadele varsa, gökte de aynısı mevcuttur. İkincisi, semavatta hüşyar nöbetlerler, muti sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilatından ve istimalarından hoşlanmayan cunudullah bulunduğuna ilan ve işarettir. Üçüncüsü, muzahrefat-ı arziyenin mümessilat-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek, kirletmemek ve nüfus-u habise hesabına, pis ruhlular hesabına tecessüs ettirmemek için edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misullü o şeytanları ebvab-ı semadan o şahaplarla red ve tarttır, kovmaktır. İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman kozmografyacı efendi, şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlere birden bak, gözünü aç, kafa fenerini bırak, gündüz gibi icaz ışığı içinde şu ayetin manasını gör. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al, senin başındaki şeytana at, kendi şeytanını recmet, taşla. Biz dahi etmeliyiz ve Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatin beraber demeliyiz. Felillahil hüccetul baligatu vel hikmetul katia. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü
Nur Saati programımızda bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Hayır çarşısına davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
4: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda O'nunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
5: eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız
4: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Gecenin ayaza çalan en zifiri anında dik ayak, diken örülen bir dünya. Karanlıklar aydınlığı buluncaya, yapılanlardan hak razı oluncaya kadar, gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini, ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme.

0: Biri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Nak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0530 16.
1: İhtiyaç sahibi alem.

0: için WhatsApp arsınız.
1: Melekten özüm, sen baharım, sen güzüm, hem
2: tarafın Useyh bin Hudeyr radıyallahu

0: Suresinin 45. ve 46. ayetlerinde de olan olayı kalpte duyabilmekti. Yoksa helak olan toplumların mekanlarını ruhsuz bir şekilde dolaşmak da olabilirdi. Otur mekanlarda oyalanmamak öğretiliyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Her varlık dünyalarda daha yoğunlukla
1: Bekir Sağlam.

Bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan son şekli Molla Camii meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterildi. Sağdaki bir sıfırı silerek

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

böyle veft diyoruz ya, temsilcilerdir. Şimdi siz bir kavme bir insanı göndereceğiniz zaman veya diyelim devletler başka bir ülke böyle bir

tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.

0: şükredici bir kul ismini vermiştir. Selamlıdır. Selam etmişti ki, buraları Poyraz rüzgarlarının estiği buruna kadar uzanan
1: Kur'an-ı Kerim

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi 13. cüzü dinlediniz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, Zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: kara gözünde, bazen de gülüşün seher yerleri. Zincire vurunca hüzünler seni, şefkatime sığın.
1: 91.0 Davet Radyo.

91.0 Davet Radyo.

Yahu neredesin? Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

Sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde gonca derenler, bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme. Çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu. Neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu. Neredesin?

0: Marit Radio.
1: Kimse benzemez sana annem. Ne senin gibi bakabilirler bana, ne de senin kadar sevebilirler beni. Ne olur hiç gitmeseydin yanımdan, hiç bırakmasaydın beni. Güldüğümde gülen, ağladığımda ağlayan, benimle nefes alıp benimle kaybolan canım anam. Dünyadaki en büyük şansımdın, sen benim uğurumdun, sen benim hayatımdın. Geceler sen yokken daha karanlık, sabah olunca güneş açmıyor sanki annem. Akşam olunca soğuk daha birçok bastırıyor. Çığlıklarımı sanki kimse duymuyor. Ne olurdu gitmeseydin, ne olurdu bu evladını yalnız bırakmasaydın. Ne olurdu kara toprakları benim yerime sarmasaydın. Canım ana.